Resulullah geldi. Gülün ey gözler. Resulullah her gece dua ederdi. Rabbim ümmetimi affeyle derdi. Bütün kainat onun gözlerindeydi. Resulullah geldi. Gülün ey gözler. Kervanlar geriye coşkusuz döndü. Yıldızlar döküldü. Güneşler söndü. Alemlere rahmet peygamber öldü. Resulullah gitti. Ağlayın gözler. Resulullah gitti. Ağlayın gözler. Ağlayın.

0: Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma.
1: Sizin yeriniz burası.

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, İsmini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle. Yardım eyle Muhammed ümmetine. Yardım eyle Muhammed ümmetine.

Ey sevgi sultanı, yazmak seni satırlara, yazmak seni gökyüzünün o mavi satırlarına. Seni yazamayacağım belki, kalemler, mürekkepler yetmeyecek. Anlatamayacağım seni, belki nefesler yetmeyecek. Hüzünlerim artacak, gözlerim dolacak. Bir mescit köşesinde, yalnızlığım pençesinde, sensizliğin, seni görememenin hasretini çekeceğim belki de. Kim bilir, kim bilir, belki sensiz, seni anlayamadan, seni yaşayamadan öleceğim. Ey yaratılmışlar sultanı, çok korkuyorum sana layık olamamaktan. Senin yaratılışın hürmetine yaratıldığımı, yine senin hatırına en değerli varlık olduğumu, yalvarmayı da unuttum sultanım. Rabbimin rahmetini ve şefkatini bildiğim halde, ey cennetler sultanı, hayal bile edemiyorum sensiz ebedi bir hayatı. Senin şefkat ve merhametin yeter tüm insanlığa ama ben layık olabilecek miyim sana?

Ey şefkat sultanı, ömrüm hep günahlarla dolu. Pişmanlığım seni anlayamamaktır. Özürlerim, yalvarmalarım, dualarım hep Yaradan'a, o yüce Mevla'ya. Affetsin diye beni, affetsin diye beni haykırıyorum. Tut ellerimden, tut ne olur. Ancak senin sevginle ulaşırım Rabbime. Bu günahkar bedenimi ne olur, ne olur şefaatinden ve sevginden mahrum eyleme. Dualarımda sen, gözyaşlarımda sen, sensin ey Muhammed Mustafa. Ey Hicret Sultanı, bana durmak yok bundan sonra. Çıktım artık kurtuluşa giden huzur dolu yola. Bakmayacağım artık ne sağıma ne de soluma. Yaşayacağım seni, ismin her anıldığında ey Muhammed Mustafa. Titreyecek artık bedenim. Ey Hicret Sultanı, sanadır, sanadır benim hicretim.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ben size herhangi bir şeyi emredip yasaklamadığım sürece beni kendi halime bırakınız. Sizden önceki ümmetleri çok soru sormaları ve peygamberlerine karşı münakaşa etmeleri helak etmiştir. Size herhangi bir şeyi yasakladığım zaman ondan kesinlikle kaçınınız. Bir şeyi emrettiğimde de onu gücünüz yettiğince yerine getiriniz.

0: Allah'ım, ayın 14'ünden daha güzel, yağmur bulutları ve okyanuslardaki suların bolluğundan bile daha cömert olan Efendimiz, Ümmi Nebi Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah'ım, zatı ve hayatı bereketin ta kendisi olan, onun zikri ve kokusunun manevi güzelliği, yaratılmışların her birini mest eden Efendimiz, Ümmi Nebi Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve selam eyle. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat, merhamet ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, kulun, nebin, resulün, ümmi nebi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline dünya ve ahiret dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline dünya ve ahiret dolusunca bereket ihsan eyle. Efendimiz Muhammed ve onun âline dünya ve ahiret dolusunca merhamet ihsan eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline dünya ve ahiret dolusunca selam eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisine salat okumamızı emrettiğin şekilde salat eyle. Efendimiz Muhammed'e salat okunması en uygun olan şekilde salat eyle. Allah'ım, bütün peygamberler arasından seçilen nebine, bütün kulların arasından kendisine razı olduğun Resulüne, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan vücut alemine teşrif edinceye kadar en şerefli mahlukatın arasından seçtiğin veline, semavi vahiy konusundaki eminine salat eyle. Allah'ım, Araf suresinde anlatılan adalet ve merhameti ayakta tutan, öncekilerinin en kerem sahibi ve en şerefli babalarının sulbünden, hatta ana tarafından da en temiz asillerinin soyundan getirerek, İslam'a karşı gelenleri kendisiyle hidayete erdirip iffet yolunu açıkladığın, Abdümenaf oğlu Abdülmuttalib'in neslinden seçip çıkardığın Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, senden istenen şeylerin en faziletlisi hatrına, isimlerinin sana en sevimli ve en mükerrem olanı hatrına, Nebimiz Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vesilesiyle bize ihsan ettiğin nimetler hatrına, Hazreti Muhammed vasıtasıyla bizi sapıklıktan koruduğun, kendisine salavat okumamızı emrettiğin, ona okuduğumuz salavatı hem dünya ve ahirette makam kabul ettiğin, hem de zatından gelen bir lütuf ve ihsan olarak günahlarımızı affettiğin için, emrine saygı gösterip bu husustaki tavsiyene uyarak özellikle Nebimiz Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hakkını eda etmek için yüce zatından bize vaat edilenlerin yerine getirileceğine tüm kalbimizle inanarak sana yalvarıp dua ediyoruz. Ey Allah'ım! Kalu belada biz ona iman edip kendisini tasdik ettiğimizde, Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'e tabi olduğumuz vakit, hani Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurmuştun: şüphesiz Allah ve melekleri peygambere çok salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Bu şekilde peygamberine salavat okumayı kullarına farz kıldın. Salavat okumalarını onlara emrettin. Ey Rabbim! Yüce zatının hürmetine, azamet nurunun ve ihsan makamındakiler için zatına vacip kıldıklarının hatrına, kulun, Resulün, Nebin ve yarattıklarının en hayırlısı olan o şanlı Efendimiz Hazreti Muhammed'e, yarattıklarından herhangi birine salat ettiğin salatın en faziletlisiyle senin ve bütün meleklerinin salat etmesini istiyoruz. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in derecesini yükselt, makamını yücelt, kıyamet günü onun mizanını ağır kıl, delilini aydınlık, dinini daima belirgin, mükafatını bol, nurunu aydın, iki cihanda şerefini daim eyle ve gözünü aydınlatacak neslini ve ehli beytini onunla beraber eyle. Onu kendisinden önce gelip geçen nebiler arasında azamet sahibi kıl. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i kendisine tabi olanlar itibariyle peygamberler arasında ümmeti ve veziri en çok olan, nuru ve yüceliği bütün peygamberlerin en faziletlisi olanı, derece itibariyle de peygamberlerin en üstünü, cennetteki makamını ise en uçsuz, bucaksız, geniş olanı eyle. Allah'ım, onu önde gidenlerden, derecesini seçilen zatlar arasından, makamını halis kulların arasından, seçilip çıkartılanlardan, mekanını ise zatına yakınlığı olan mukarrabun makamındaki kimselerden eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i senin katında derecesi keremlilerin en keremlisi, sevabı en faziletlisi, meclisi zatına en yakın, makamı en sağlam, sözü en doğru, isteği en güzel yerine getirilen, katında kendisine ihsan edilecek olanların en faziletlisi, senin katındakilerin en çok rağbet edilen eyle. Onu kendisinin üzerinde hiçbir derece olmayan ve en yüce cennetlerden biri olan Firdevs köşklerinde konuk eyle. Allah'ım, Efendimiz Hazreti Muhammed'i en doğru konuşan, dileği hemen yerine getirilen ilk şefaatçi, ümmeti hakkında öncekilerin ve sonrakilerin gıpta edecekleri şefaatle şefaat ederek şefaati kabul edilen, kullarını cennetlik ve cehennemlik olarak ayırmak için seçtiğinde Efendimiz Muhammed'i söz sahipleri arasında en doğru sözlü olanı, yoluna hidayet erdirilenler arasında en yakın ve amel edenlerin en iyisi bir peygamber eyle. Allah'ım, peygamberimizi bizim için arkadan gelen ümmetine imkanlar hazırlayan öncü, Kevser havuzunu önce ve sonradan varanlarımıza buluşma yeri eyle. Allah'ım, bizi onun cemaati arasında haşreyle, sünnetiyle amel etmek nasip eyle. Onun dini üzere yaşarken bizi öldür. Onun nur cemalini bize göster. Bizi onun cemaati ve tabileri arasına dahil et. Allah'ım, biz görmeden ona iman ettik. Birbirimize kavuştur. Bizi onun Kevser havuzuna ulaştırana değin, onun girdiği yerlere bizleri de dahil edinceye kadar onunla aramızı ayırma. Bizi kendilerine nimetler verilen nebiler, sıddıklar, şehitler ve onun salih arkadaşlarından eyle. Onlar ne güzel arkadaştırlar. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
2: Sen yoktun sultanım. Hazreti Adem'deydin o. Önce cenneti, sonra yeryüzünü şereflendirdin. Adem nuruna affedildi. Arafat bu affa şahitti. Sen yoktun. Nuh'un gemisindeydin nurun. Dalgalar yeryüzünü boğarken, toprağın bağrındaki su gökyüzüyle buluşurken ve bu bir ilahi azap derken, Allah nurunu taşıdı bin bir sebeple. Tufan nurunu selamladı edeple. Sen yoktun. Hazreti İsmail'in alnındaydı nurun. İbrahim'i bir dua yükseldi kimsesiz çöllerden. Rabbimiz dedi, onlara kendi işlerinden senin ayetlerini okuyacak, kitap ve hikmeti öğretecek onlara. Onları temizleyecek bir elçi gönder. Amin dedi 18 bin alem. Nurunla aydınlanan minicik ellerini semaya kaldırarak, amin dedi İsmail. Hira Nur da amin diyerek ayağa kalktı. Medine'den adı Uhud olan bir amin yankı.

sen yoktun sultan. Hazreti İsa Ahmet diye muştuladı seni. Alemlerin efendisi diye sana seslendi. Artık ben sizinle çok söyleşmem dedi havarilerine. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bekleyin, Ahmet geliyor. Kainata rahmet geliyor. Havarilerin yüzünü okşayan, ölüleri dirilten bir nefes oldun ama sen yoktun. Sen yoktun. Hazreti Abdullah'ın alnındaydı nurun. Başı eğik gezerdi mazlum. Kuteyle göklerden seni sorardı. Varaka seni arardı semada. Anneler kız çocuklarını hep ağlayarak sevdiler. Ağlayarak süslediler ölüme. Ağlayarak hadi dayına gidiyorsun dediler. Sen yokken sultanım, canlı canlı toprağa gömülmenin adıydı dayıya gitmek. Anne yüreğinin çıldırtan çaresizliğiydi. Ve yavrusunun ölüme gidişini seyretmesiydi. En son çocuk atılırken çukura, annesinin suretinde bir melek tuttu onu. Ve tebessüm ederek Hira Nur Dağı'nı gösterdi. Melekler süslüyordu Hira'yı. Efendisine hazırlanıyordu Cebel-i Nur. Efendisine hazırlanıyordu Mekke. Alem efendisine hazırlanıyordu. Kainatın gözü Hazreti Amine'deydi. Toprak yalvarıyordu Rabbine. Gel diye ağlıyordu mazlumlar gözleri semada. Ve bir gelişin vardı ya Resulallah. Bir inişin vardı yeryüzüne. Önünde Cebrail, ardında yalın kılıç melekler. Bir inişin vardı yeryüzüne. Yetimler en huzurlu geceyi geçirdi belki de. Öksüzler annelerine sarıldı doya doya. Sonra bir sessizlik kapladı seher vaktini. Her şey suspus olmuştu. Hadi diyordu yıldızlar. Hadi diyordu ay. Kainat bir isim duymak istiyordu. Ve bir ses yükseldi Amine'nin evinden. Ses yükseldi Amine'nin evinden. Muhammed. Karanlıklar aydınlığa bıraktı yerini. Muhammed. Melekler öptü o nurdan ellerini. Muhammed. Seni yaratan Allah'a kurbanız ey Dürr-i Yekta. Sana o adı veren Rahman'a kurbanız. Artık sen vardın. Susuz topraklara rahmet indi seninle. Annenden sonra anne Halime sevindi seninle. Yağmura mı ihtiyaç var? Kaldır şehadet parmağını, yağmurları salsın Allah. Sonra tut ağacın yaprağını, köklerini çıkarttırıp yanında yürütsün Allah. Yeter ki sen iste, sen iste ya Resulallah. De ki ben kimim? Dağlar taşlar dile gelsin. Dilsiz çocuklar ellerinden tutup ente Resulullah desin. Sen vardın, Bedir kardı, Uhud dardı, Hendek yardı, yiğitlerin vardı, ölmek için yarışan yiğitlerin. Hele bir Enes'in vardı ya Resulallah. Uhud'da öldüğünü duyunca arkadaşlarına niye burada oturuyorsunuz diye sormuştu. Onlar da Allah'ın Resulü öldürülmüş deyince, peki o öldükten sonra yaşayıp da ne yapacaksınız? Kalkın ve onun gibi ölün demişti. Ve savaşın en yoğun olduğu yerde şehit düşmüştü. Hem de ne şehit ey Nebi, vücudu yaralardan tanınmaz haldeydi. Kız kardeşi ancak parmaklarından tanıdı onu. Mus'ab bin Umeyr'in vardı senin, Uhud'da sancağını taşıyan. Öyle bir aşkla sana bağlıydı ki Allah o gün melekleri Mus'ab'ın suretinde indirdi. Ebu Hureyren vardı. Acıkınca mescidin önünde durur, sana bakardı. Sen anlardın, ya Ebahir gel derdin.

sen varsın, bir şehit bile ölmezken sana nasıl yok deriz? Ebu Talip Şam'a giderken devesinin önüne geçip beni burada kime bırakıp gidiyorsun demiştin. Ne anam var ne babam. Ebu Talip bırakmamıştı bu yüzden. Sensizliğin ızdırabıyla inleyen ümmetini kime bırakıp gidiyorsun ya Resulallah? Bırakma bizi ki Allah sen onların içindeyken onlara azap edecek değiliz buyuruyor. Bırakma bizi. Hayatı seninle öğretti Rahman. Kulluğu seninle tanıdık. Duayı senden öğrendik sevgili. Hazreti Ömer umre için senden izin isteyince kardeşçik, kardeşçik dedin ona. Kardeşçik, kardeşçik duanda bana da yer ayırır mısın? Bizler Ömer değiliz ama bütün dualarımız senin için. Ey Rabbimiz, Resulünü anışımızdan haberdar et. Ona binler salat, binler selam. Habibine makamı mahmudu ver. Ona vesileyi lütfet. Onu refik-i alaya yükselt. Bizi de affet. Onun hatrını affet. Zatının hatrını affet. Ne olur affet bizi. Bizi affet.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kişi dostunun dini, yani hayat tarzı ve yaşantısı üzeredir. O halde kişi dost edineceği kimseye dikkat etsin.

0: Özleyeceksin Allah için iş yapmayı. Ramazan'ı özle. Sahurundan başla özlemeyi. İftarını özle, yemek olarak değil. Heyecanında yaşa. Ramazan'daki o teravihi özle, salavatları özle. İftarları, kumanyaları, şöyle bir insanı bedbeni sararmış, oruçlu yüzleri özle. Nefesine Allah'ın para ödediği, ağız kokusuna miskan ver dediği, uykusuna namaz gibi ibadet dediği, oruçluyken birini bin saydığı o mevsimi özleyin arkadaşlar. Bir proje sunun Allah'a, ölebilirsiniz, hasta olabilirsiniz. Allah-u Teala Hazretleri hepimizin sonunu hayretsin. Hayırlara kullansın. Rabbim kendisini, Habibini, Ehli Beytini, Allah Teala kendi dostlarını canımızdan çok sevmeyi nasip eylesin. Allah eşkıya sürülerle olmaktan bizi korusun.
1: Ya mütekebbir, ya mütekebbir, ben acizim, sen kadirsin, ben fakirim, sen rahimsin, ben ölüyüm, sen haysın, ben çaresizim, sen ehadsın, ben muhtacım, sen sametsin, ben sağırım, işiten sensin, ben körüm, gören sensin, ben dilsizim, konuşan sensin, ben yaratılıyorum, yaratan sensin, ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi.

Salanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır. Kapıları açacak coşkun bir niyaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılabı az kaldı.

Ben aciz bir çareyim. Şu dünyada bir avareyim. Başka kapı mı var ki gideyim? Bana dost Allah yeter. Varsın sizin olsun yalan dünya. Yüksel yükselebildiğin kadar makamda. Bitecek bir gün ömrün Azrail kapını çalınca. Bana dost Allah yeter. Gülmelerin ağlamaya inkılap edecek. Gelmez sandığın haşir elbet gelecek. Güvendiğin herkes seni terk edecek. Bana dost Allah yeter. Dünyada çekmediğim acı mı kaldı? Benim için en büyük ceza sensizlik anı. Issız çöllerde bırakma beni sensiz. Bana dost Allah yeter. Şah damarımdan daha yakınsın bana. Ben ise hep uzaktaydım sana. Arsız halimle şimdi geldim kapına.

Ol der, oluverir. Kudretinin ihtişamına akıl merer. Alemlere Rabsın, ben aciz bir kul. Bana dost, Allah yeter.

kandım ben dünyanın yalan yüzüne. Kıymetini bilemedim, nankörüm. Elmas olsam kaç yazar bilmeyenin elinde. Bana dost Allah yeter. Umudumu kesmedim, merhameti yüce. Bütün annelerin şefkatleri birleşse, okyanuslarda damla dahi etmez. Bana dost Allah yeter. Sırtımı dayadım ben hakiki dosta. Kainat duman olmuş kimin umurunda? Akıbetimden endişem yok. O var ya, bana dost Allah yeter. Bunca zamandır karşılıksız sevdim beni. Hiçtim, yoktum, var ettin yoktan beni. Bırak anlamasalar da nankörler seni. Bana dost Allah yeter. Bana dost Allah yeter. Bana dost Allah yeter.

Abdullah İbni Zema'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi, bir gün hutbe okurken dinledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Salih peygamberin dişi devesinden ve onu öldüren kişiden bahsederek, onların en azgını ileri atıldı. 91 Şems 12 ayetini okudu ve Semud toplumunda gücü ve kuvvetiyle tanınan ve son derece fena olan bir adam, deveyi öldürmek için ileri fırladı diye açıkladı. Sonra da kadınlardan bahsederek, onlar hakkında öğütlerde bulunarak şöyle dedi: sizden biriniz hanımını köleyi döver gibi dövmeye kalkışıyor. Belki de o akşam onunla bir yatakta yatacaktır. Sonra yellenmeden dolayı gülmemelerini tavsiye ederek şöyle buyurdu: İnsan bizzat kendisinin de yaptığı şeye niçin güler?

Ya kabıd ya basit, ya kabıd ya basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafî, ya Hafî. Öyle hafîsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azade eyle nefsimi, zillete düşürme kalbi.

0: Ay.
1: Ebu Sirvea veya Servea, Ukbe İbni Haris, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bir gün ikindi namazı kılmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam verip namazı bitirdi ve hızlıca yerinden kalktı. Safları yararak hanımlarından birinin odasına gitti. Cemaat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu telaşından endişe ettiler. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kısa zamanda döndü geldi. Kendisinin bu acele davranışından dolayı cemaatin meraklanmış olduğunu gördü ve şöyle buyurdu. Evimizde birazcık altın ve gümüş parçacıkları vardı. Namazda onu hatırladım. Allah'ı düşünmek ve ibadetlerimden beni alıkoymasını istemedim ve hemen gidip dağıtılmasını emrettim. Başka bir rivayette ise, sadaka malından evde bir parça altın ve gümüş bırakmıştım da, bu gece onların evde kalmasını uygun görmedim.''

0: Sakın ola ki Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz zannetme. Herkesi yaptığıyla kalacak zannetme. Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki zalimlerin yaptıklarından beni habersiz zannetme. Ben Musa'nın ne çektiğini biliyorum, nice evlatlarını kaybettiklerini görüyorum. Diğer peygamberlerin de hayat hikayesi meydanda, önünüzde. Herkes anında görüntü, anında müdahale olsa arkadaşlar bu hayatın bir anlamı kalmaz ki ya. O zaman Allah cenneti yaratsın, cehennemi yaratsın. Sen cennetlisin, soksun oraya. Sen cehennemin dibine desin, çaksın oraya. Bu imtihan ne olacak?
1: İmtihandayız, imtihan dünyasındayız.

Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o gün yer bütün haberlerini anlatır. 99 Zilzal 4 ayetini okudu ve yerin haberlerinin ne olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Sahabe, Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz, onun haberleri her erkek ve dişinin yeryüzünde neler yaptığına şahitlik edecek. Sen filan gün şöyle şöyle yapmıştın demesidir. İşte yeryüzünün haberleri budur buyurdu.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Sehl İbni Sa'd, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir kadın, dokuduğu bir kumaşı getirip, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hediye olarak verdi ve bunu giyesiniz diye kendi ellerimle dokudum dedi. Bunun üzerine, böyle bir kumaşa ihtiyacı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu alıp belden aşağısına giyerek yanımıza geldi. Ashabtan biri ne güzel kumaşmış. Bunu bana ver de giyineyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peki dedi. Orada biraz oturduktan sonra evine döndü. Kumaşı katlayıp o adama gönderdi. Ashab-ı kiram o sahabiye, hiç de iyi yapmadın. Resulullah onu ihtiyacı olduğu için giyinmişti. Üstelik sen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir şey isteyeni geri çevirmediğini bile bile o kumaşı istedin dediler. O sahabi de şunları söyledi. Vallahi ben o kumaşı giyinmek için değil, kendime kefen yapmak için istedim. Sehl der ki, o kumaş sonunda o kimsenin kefeni oldu.''

kaldığımı, çaremin tükendiğini, insanların beni hor gördüğünü sana şikayet ediyorum. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, sen gerçekten merhamet edensin. Beni kime bıraktın? Beni bir yabancının eline mi ittin? Yoksa bana zulmedecek bir düşmanın eline mi saldın beni Allah'ım? Allah'ım, senden bana bir gazap gelmesin de ben bu başıma gelenlere razı. Yine de sen bana bir afiyet verir, bu dertlerden beni kurtarırsan bunu da hoş karşılarım. Ey Rabbim, görevimi yapamadım diye senden bana bir gazap inecek, başıma bir felaket gelecek olursa ben yine senin dünyayı ve ahireti aydınlatan yüzünün nuruna sığınırım. Beni himaye edecek sensin Allah. Sen bu görüntüden hoşnut isen benim hiçbir şikayetim yok. Zaten senden başka hiçbir güç ve kuvvetim de yok.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni.
2: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, bir adam, "Ya Resulallah, benim akrabalarım var. Ben onları ziyaret ediyorum. Onlar benimle alakayı kesiyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum. Onlar bana kötülük ediyorlar. Ben onlara anlayışlı, yumuşak davranıyorum. Onlar bana kaba ve cahilce davranıyorlar." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Eğer dediğin gibiysen, onlara kızgın kül yedirmiş oluyorsun. Sen böyle davrandıkça, Allah'ın yardımı seninledir."

Ebu Ümame el-Bahili'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haklı bile olsa, insanlarla mücadele ve didişmeyi terk eden kimseye, cennetin bir kıyısında köşk verileceğine ben kefilim. Şaka bile olsa, yalanı terk eden kimseye, cennetin merkezi yerinde bir köşk verileceğine ben kefilim. Ahlakını güzelleştiren kimseye de cennetin yüksek yerlerinden bir köşk verileceğine kefilim.

Gurbette günler geçmiyor, dalımda çiçek açmıyor. Gönül yandıkça yanıyor, yetiştirin Muhammed'e.

0: Ya Vacid, ya Vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma.
1: Sizin yeriniz burası.

Bu yola akılla çıkılır, sonra akıldan çıkılır. Gönülle devam edilir. Bundan böyle akıl ile işin yok Yunus'um. Bundan böyle cümle işin gönül işi. Tuttuğun işi gönülden. Yediğin aşı gönülden. Ettiğin sözü zinhar gönülden. Attığın adımı, aldığın nefesi gönülden. Bundan sonra sana yar da, yara da gönül Yunus'um.

bizi. Al rahmetine. Sen on versen olur. Koy cennetine. Arşına açılan eller hürmetine. Bize acı ne olur. Yakma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi.

Müstevrit İbn-i Şeddat'tan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ahirete göre dünyanın değeri ancak sizden birinin parmağını denize daldırmasına benzer. Parmağıyla denizden aldığı suyu göz önüne getirip bir baksın. Kısa, değersiz ve yok denecek kadar az.

0: Medine'ye.
1: Metin yükselen yeni sesi Mekke FM.
2: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir gün Eyüp peygamber çıplak olarak yıkanırken üzerine altın çekirgeler düşmeye başladı. Eyüp da onları toplayıp elbisesine doldurmaya başladı. Bunun üzerine Allah ona şöyle seslendi. Ya Eyüp, ben seni bu gördüklerine dönüp bakmayacak kadar zengin kılmadım mı? Eyüp da, evet, izzetine yemin ederim ki beni çok zengin kıldın. Ancak senin verdiğin bereketine de asla doyamam, dedi.

Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin vermem.

Meymun İbni Ebu Şebib'den, Allah ona rahmet etsin, rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Bir gün Hazreti Ayşe'ye bir dilenci geldi. Ayşe, Allah ondan razı olsun, ona bir parça ekmek verip savuşturdu. Daha sonra kılık ve kıyafeti düzgün başka bir adam geldi. Onu da sofraya oturtarak yemek ikram etti. Bu farklı davranışın sebebini soranlara Ayşe şöyle cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların derece ve durumlarına göre muamele ediniz buyurmuştur. Ebu Davud Edep 20. Başka bir rivayette ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara makamlarına göre muamele etmemizi emretmişlerdir buyurdu.

Sen bitkisel hayata girmişsin, haberin yok. Bak namaz, ezan kımıldatmıyor seni. Ramazan kımıldatmıyor. Bu kadar kan ve gözyaşı kımıldatmıyor. Ya bütün dünya tepene çöktü, kımıldamıyorsun. Derdin yok senin. Bitkisel hayatta böyle nefes alıp veren, makinaların böyle ibrelerin oynamasından dolayı hayatta olduğu o makinalardan tespit eden, ağzına böyle fanus geçirmiş, böyle puf puf ancak oradan nefes alıp veren, fakat organları kim olduğunu bilemeyen, sözleri duyamayan, cevap veremeyen, kıbıldayamayan bir adam. Ölü toprağa serpilmiş sana ya. Hangi eylemde varsın sen? Allah adına hangi çalışmada varsın sen? Sen komaya girmiş bir hasta gibisin. Hastasın hasta. Allah için ne tavrın var? Allah'tan ne çalışman var? Ya şurada binlerce ayetin haydi dediği konularda nerede varsın sen?

0: Ya evvel, ya evvel, senin varlığın evvelden evvel, senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin, senindir zaman, sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır, her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin, benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni.
1: Tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed'dir.

Müminlerin annesi Meymune bintil Haris'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Meymune validemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den izin almadan bir cariyeyi azat edip hürriyetine kavuşturmuştu. Nöbet günü gelip de Resulullah yanına gelince, "Haberin var mı? Farkına vardın mı? Cariyemi azat ettim." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Gerçekten yaptın mı bunu?" diye sordu. Meymune de, "Allah ondan razı olsun, gerçekten azat ettim." deyince, "Eğer cariyeyi dayılarına hediye etseydin, daha çok sevap kazanırdın." buyurdu.

Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, bir bedevi, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet için ne hazırladın buyurdu. Bedevi de, Allah ve Resulünün sevgisini dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o halde sen sevdiğinle berabersin buyurdu. Diğer bir rivayette bedevinin cevabı, ahiret için çok oruç, namaz ve sadaka hazırlayabilmiş değilim. Ancak ben Allah'ı ve Peygamber'i çok severim şeklindedir.

0: Hazreti Muhammed Mustafa ile el sıkışıyoruz. Karada, havada, denizde, dünyada, ahirette senden ayrılan namert diyor. Ayrılmak yok. İmanın onunla tamamlanıyor kardeş. La ilahe illallah.
1: Muhammed Resulullah.
0: Eşhedü en la ilahe illallah ve hadi sıkıysan Müslüman ol Muhammed Mustafa'ya sarılmadan ha. Yarın dirildin böyle gözlerini ovuşturarak, toprakları omuzdan atarak. Aa, nereye geldik, ahiretteyiz. Apışıp kaldın. Nereye gideceksin kardeş? Cennet nerede, cehennem nerede, sırat nerede, mizan nerede? Nereye gideceksin ya? Ya Resulallah kurban oldum, neredesin? Senin bir sancağın vardı, nerede demeyecek misiniz? Adam ol adam ol. Muhtaç olduğuna iyi sarıl.
2: Ya Basir, ya Basir. Körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözleri.

Cabir İbni Abdullah, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Vefatından 3 gün önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Her biriniz ölürken Allah'ın bağışlayıcı ve merhamet sahibi olduğunu hüsnü zannederek, yani güzel duygu ve beklentiler içinde olarak ölsün.

0: Mekke FM.
1: Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi.
2: Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ım, gerçek hayat ancak ahiret hayatıdır.

Allah'ım, yavrularımı sana, senin eşsiz ve eksiksiz korumana ve himayene bırakıyorum. Yavrularımı her türlü kötülükten, kötülerden koru. Ümmeti Muhammed'in yavrularını dinine, vatanına sahip çıkan ve anne babasına iyilik yapanlardan eyle. Amin. Amin.

Onlar benim düşmanım. Beni sevmezler. Kitabımı sevmezler. Kâbe'mi sevmezler. Peygamberimi sevmezler. Sizi de İslam'dan dolayı sevmezler. Allah'ın düşmanları sizin de düşmanlarınız. Sizin düşmanınız benim de düşmanım diyor Allah. Adam düşman arıyor. Arıya arıya Allah'ı buluyor. Allah'a göremediği, Allah'a güç yetiremediği için Allah dedirten bir peygambere çöküyor. Allah'ı bulamayınca Resulünü, o gidince Allah diyene çöküyorlar. Asıl düşmanlar Allah'tır bunların ya. Allah'a düşmanlıklarını Allah diyen ve dedirtenler üzerinden uyguluyorlar. Onun için Allah çok 12'nin 12'sinden bir hedef gösteriyor sana. Allah'ın da düşmanı, size düşmanınız olan kimseleri ne yapacaksınız? Sindireceksiniz. Gıkları çıkmayacak. Türkiye güçlü bir ülke, oynanmaz onunla değil.

Ebu Musa el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah bir ümmete rahmetle muamele etmek isterse o milletin peygamberini onlardan önce vefat ettirir. Peygamberlerini ahirette onlara önder ve kılavuz yapar. Bir milleti de helak etmek isterse onlara azap gönderip canlarını alır ve peygamberlerini hayatta bırakır. Onun gözü önünde onları mahveder. Peygamberi yalanlayıp emrine karşı gelmeleri yüzünden onları helak ederek peygamberlerini de memnun ve teselli eder.

Yasemin, Yasemin. Yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya basir, ya basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerim.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: birbirlerini öldüren ve ikisi birden cennete giren iki kişiden Allah onlara rızasını göstererek güler. Bunlardan biri Allah yolunda savaş ederken diğeri tarafından öldürülür. Katil olan sonradan tövbe eder, Müslüman olur, o da Allah yolunda savaşarak şehit düşer. Katil olan sonradan tövbe eder, Müslüman olur, o da Allah yolunda savaşarak şehit düşer.

Allah'ın özel ikramına, özel kıyağına, özel lütfuna mazhar olacak 7 sınıftan birisi de gözlerini sadece bakmaya kullanmayan, yapamadığı, adam olamadığı, yanlışa bulaştığı için Allah'a karşı eziklik duyan, üzülen ve üzüntüden kimse yokken ağlayan gözler. Ağlayın, yükselsin sular, belki kurtulur gemi. Biraz da ağlamayı deneyin, gözyaşı cehennemi söndürür. Fazla kahkaha peşinden çok ağıt getirir. Allah-u Teala denge lütfetsin. Dünyanın bir tarafında kan gölünde yüzüyor, kimleri kahkaha denizinde boğuluyor. Allah orta nokta tebessüm nasip etsin. Doğu ve güneyi doğumuza huzurlar versin. Alem İslam, Allah imdad eylesin.

0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir erkek karısını yatağına çağırır da, karısı gelmez ve erkek de ona dargın olarak gecelerse, melekler o kadına sabaha kadar lanet ederler. Buhari ve Müslim'in başka bir rivayeti de şöyledir. Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz olarak terk edip başka yerde gecelerse, melekler sabaha kadar ona lanet ederler. Müslim'de değişik bir rivayet de şöyledir. Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, bir erkek karısını yatağına çağırır da, kadın gelmezse, kocası ondan memnun oluncaya kadar, kainatın sahibi olan Allah, o kadına gazap eder.
1: Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı, sensin mahzun kalplerin sığınağı, senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim, nefsime zulmetmekten koru beni, adaletine razı eyle nefsimi, eğrilmekten koru kalbimi, rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi, kolay eyle sorgu sualimi, hesap verme inceliğiyle yaşat beni, zulmetmekten uzak eyle beni, zulme uğramaktan koru beni.

0: www.mekkefm.com
1: mekkefm.com.
2: Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Huneyn savaşından gelen ganimetleri taksim ederken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bazı kimselere diğerlerinden fazla hisse vermişti. Akra İbni Habis'e 100 deve, Uyeyne İbni Hısn'a da bir o kadar, bazı Arapların ileri gelenlerine de taksimde farklı hediyeler vererek onları bölüşmede üstün tuttu. Bunun üzerine bir kişi, "Vallahi bu paylaştırmada ne adalet ne de Allah rızası gözetilmiştir," dedi. Ben de, "Vallahi bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söyleyeceğim," dedim. Yanına gidip adamın söylediklerine haber verdim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rengi kıpkırmızı kesildi. Sonra da şöyle cevap verdi. "Allah ve Resulü adalet yapmazsa kim yapar?" Sonra şöyle buyurdu. "Allah Musa aleyhisselama rahmet etsin. O bundan daha ağır sözlerle eziyete uğradı da sabretti," buyurdu. Ben de kendi kendime, "Vallahi bundan sonra ona hiçbir haberi iletmeyeceğim," dedim.

ben bir hiç. Zillet de sana aittir, izzet de. Haddine mi düşmüş esbab karısın işine? Zillette olan bu kulun bak düştü peşine. Ben bir hiçim. Fakirlik de sana aittir, zenginlik de. Haddine mi düşmüş esbab karısın işine? Fakir olan bu kulun bak düştü peşine. Biliyor musunuz neyin farkına vardım? Her yerde Allah var. Korkuyordum dünyanın yükünden. Ürperiyordum insanların şerrinden. Anladım ki her yerde Allah var. Korkar mı artık insan? Küre-i arz bomba olup başımda patlasan. Acı, keder, dert ciğerimi parçalasan. Dönüp de bakmam arkamdan. Biliyor musunuz neyin farkına vardım?

sahibi sensin her şeyin. Ol dedin mi her şey olur. Bu kul dayadı sırtını sana. Kainat duman olsa ne olur? Sen en büyük dostsun, anladım. Değer verip yaratmışsın. Kulunun daima yanındasın. Bir adım gelene koşarsın. Çünkü sen Allah'sın. Biliyor musunuz neyin farkına vardım? Her yerde Allah var. Ezel ve ebed sensin. Bütün varlık secdeye eğilsin. Kudret ve mülkün tek sahibisin. Biliyor musunuz neyin farkına vardım? Her yerde Allah var. Acizlik bize has, o kudret. Bütün varlık zerresine değil denk. Akıl, şuur ne varsa anlatmakta aciz. Sen yaratansın, bu kadar biliriz. Biliyor musunuz neyin farkına vardım? Her yerde Allah var. Cömertsin, verensin, sabredensin. Kuluna en büyük değer verensin. Kudret kalemiyle kader çizersin. Biliyor musunuz neyin farkına vardım? Her yerde Allah var. Seviyorum, seviyorum her şeyden öte seni. Sen varlığımın mutlak sahibi. Güzeller.

Güzeli, en güzeli. Biliyor musunuz neyin farkına vardım? Her yerde Allah var. Biliyor musunuz neyin farkına vardım?

Ya Fettah, ya Fettah. Damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Cefem.

0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet olunduğuna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 3 defa "Vallahi iman etmiş olmaz" dediğini işittim. "Ya Resulallah, kim iman etmiş olmaz?" diye sordular. "Yapacağı fenalıktan komşusu emin olmayan kimselerdir." buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayeti ise şöyledir: "Komşusu zararından emin olmayan kimse cennete giremez."
1: Hocam, siz İmam Rabbani Hazretlerinden örnek verdiniz. Ben özellikle konuyu hep muhabbete getirmek istiyorum. Çünkü eğer bir beyit ağırlıklı olarak anlaşılmamasına rağmen insanın gönlüne dokunuyorsa, o bir ilaçtır. Ve anca bu muhabbetle olabilecek bir şeydir. Yani 300 yıl önce söylenmiş bir söz canlılığını koruyorsa, o
2: aşktan, muhabbetten başka bir şeyle izah edilemez. Yani.
1: Şimdi İmam Rabbani Hazretleri şöyle buyuruyor: "Seven sevdiğine benzer. Bu sevenin elinde olan bir şey değildir. Sevginin gücüdür, muhabbetin gücüdür."
3: Hayırdır kumandan? Bu gözyaşları ölüm korkusundan mı?

peygamber duasında geçer adın. Ey Allah'ım, o senin kılıçlarından bir kılıçtır. Ona yardım et. Kaç yiğide nasip etti böyle bir duayı Allah. Dünyalara bedel bir ünvanın var. Seyfullah. Ebu Bekir'in şahitliği duyulur hala çöl semalarında. Analar Halid gibisini doğurmaktan acizdir. Ve bütün cenk meydanları buna şahittir. Bizans titrer heybetinden. İran diz çöker mecbur. Anadolu'ya İslam seninle yol bulur. Kaç zafer tattı bu ordu senin vesilenle. Mekke'de Uzza putunu yıkan senin bileklerindir. Sen ki cenk meydanında yürümeyi öğrenen, sen ki kaç küheylana koşmayı öğreten, sen ki zaferden başka kelime bilmeyen muzaffer kumandansın. Kaç kılıç kırıldı ellerinde bilinmez, kaç mızrak boyun büktü zırhında bir ömür. Kaç savaşçıyı yolundan döndürdü bakışların. İşte bak, alnında her harbin izi var. Hayalinde bir ömür cihat denizi var. Zekan ile nice orduyu dağıttın. Dosta zafer türküsü düşmana ağıttın. Rüzgar mı koştu peşinden, sen mi estin öyle keskin? Kendini korumadın sarığını koruduğun kadar. Çünkü o sarıkta Efendimizin mübarek saçı var. Ve bir gün bir emir geldi. İnsanlar zaferleri senden biliyor ey Halid. Büktün boynunu. Seninle birlikte büktü boynunu Küheylan. Büktü boynunu sadık dostun kılıcın. İtaat ettin, yürüdün. Ama şimdi gözlerinde bu yaşlar. Söyle ey kumandan, ölüm korkusundan mı?

Ben Halit. Kaç harp meydanında kovaladım şehadeti. Bak işte şu ihtiyar bedenimde. Kılıç değmedik, ok saplanmadık, mızrak dokunmadık, hiçbir yer kalmadı. Kaç dostumu uğurladım en büyük payeyle. Kaç cengaver yürüdü şehadet iklimine. Yanı başımda düştü kaç kahraman Allah deyip. Ama bana bir kez gülümsemedi Azrail. Ey Halit, hadi kalk gidiyoruz demedi şehadete. Ben son deminde ömrümün buna ağlıyorum işte. Aşık olduğum cihad ile toprağa düşmek varken bir döşeğe uzanmış ölümü bekliyorum. Ağlıyorum ey dostum, ben buna ağlıyorum. Şimdi benden geriye bir kılıcım kalıyor ve bir de atım. Mezarımı işte bu kılıçla kazın. Kahramanlar hoşlanır çünkü kılıç sesinden ve atımı cihada aşık bir yiğide verin. Ey Halit, geriye bıraktığın atını hala yiğitler koşturuyor bilesin. Senden sonra çöller aşıldı, denizler geçildi, sancak düşmedi yere bilesin. Hala ufuk ufuk dolaşıyor sesin. Sen sarığında sakladın sevgilinin saçını, mukaddes emanet bildin. Şimdi yüreklerde yer açıldı o mukaddes emanete. Ve hala hiçbir yiğit yatakta beklemiyor ölümü. Ve hala hiçbir yiğit dönmek için gitmiyor gurbete. Şimdi yüreklerde yer açıldı o mukaddes emanete. Ve bugün hiçbir yiğit dönmek için gitmiyor

Ebu Abdurrahman Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle der: Şimdi ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne bakıp görür gibiyim. O peygamberlerden bir peygamberi hikaye ediyordu ki kavmi tarafından dövülüp yüzü kanlar içerisinde bırakılmış, fakat o yüzündeki hem kanı silmeye çalışıyor hem de "Ey Rabbim, kavmimi yaptıklarından bağışla. Çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar." diyordu.

Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela, hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni.

0: Enes İbni Malik'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah, iyiliğini istediği kulun cezasını dünyada verir. Fenalığını istediği kulun cezasını da kıyamet günü günahını yüklenip gelsin diye dünyada vermez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamla buyurdu ki, mükafatın büyüklüğü bela ve musibetin büyüklüğüne göredir. Allah sevdiği topluluğu belaya uğratır. Kim başına gelen bela ve musibetlere razı olursa Allah ondan hoşnut olur. Bir kimse başına gelen bela ve musibetleri öfke ile karşılarsa o da Allah'ın gazabına uğrar.
1: Hay Allah'ı!

Kaç yaşındasınız? Sizin yaşınızdakilere ölmüş gözüyle bakıyordunuz. Kaç yaşındasınız? Ömür bitti, hayat bitti. Geri sayım başladı. Artık gerdirseniz de deriler kalmadı. Ektirseniz saç ekilecek alanlar müsait değil. Gidiyorsunuz. Tıkır tıkır gidiyoruz arkadaşlar. Sayılı günler. Yevmena ba'dayım. Ahirette en uzun yaşayan insanlar bile diyor Allahu Teala. Kur'an'da söylüyor Müminun suresinin son ayetlerinde. Yarım gün yaşadık diyecekler. Yarım gün. Yarım günlük dünya için Allah ile güzel geçinelim. Yarım günlük dünya için eş, evlat, ahbap, yaranlarla güzel geçinelim. Gönül alalım arkadaşlar. Güzel geçinelim. Allah güzel geçimler versin.

0: Melik, ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil, varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil, sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni, an senin. Darlık verme kalbime, mekan senin.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Uhud dağı kadar altınım olsa, borcum kadarı hariç, ondan yanımda bir miktar bulunduğu halde üzerimden 3 gece bile kalmaması beni sevindirir.

Miktam İbni Mâdî Kerb'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan, kendi elinin emeğinden ve kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğinden ve kazancından yerdi.

0: Bir insanı eğer eşi ve çocukları bir insandan razıysa Allah Teala ondan razıdır. Ama istersen 1,5 milyar onu yanlışlansın, önemli.
1: Ya Rezzak, Ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinde doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, Ya Fettah. Damla kadar da olsa sevabın, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana.

Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kısa bir zaman sonra meydana gelecek fitne ve fesatlardan dolayı, bir Müslümanın en hayırlı malı, dinini fitnelerden korumak için dağ tepelerinde dolaştırdığı ve yağmur sularının biriktiği yerlerde otlattığı davarı olacaktır.

Ebu Musa Abdullah İbn Kays el-Eş'ari, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi: Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, biri cesaretini göstermek, diğeri milletini korumak, öteki ise kendisine yiğit adam dedirtmek için savaşan kimselerden hangisi Allah yolundadır diye soruldu da, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi: Kim İslamiyet, tevhid kelimesi olan La ilahe illallah veya İslam daveti daha yüce olsun diye savaşıyorsa, o Allah yolundadır. Yani şehit ona denir.

Ya Rahman, Ya Rahman. Sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir.

21 yıl oldu. Eğer inanmadığın bir şeyi sahnede insanlara aktarıyorsan gitmez, yani geçmez onlara. Hı hı. Yoksa mesela düşün, şimdi bir stand-upçı değilim. Yani her an aklımdan efendim bir espri üreteyim, insanların dikkatini çekeyim. Böyle bir özelliğim yok. Yani ses, şarkı, türkü formunda bir sesim yok. O zaman beni Avustralya'ya ya da Amerika'ya sadece şiirimi okumam için beni niye davet etsin insan? Normalde Türkçe bir şiir. Bunu rahatlıkla oradan bir tanesi de okuyabilir. Hı-hı. Değil mi? Müziğinin üzerine, hı-hı, okuyabilir. Ama demek ki bazı şeylere dikkat edince ve sen kendin ona dikkat edince, sen hissedince karşıdaki insan da onu hissediyor. Hı-hı. Yani senin aldığın tadı o insan da alıyor. Ben şiirler yazarken ona dikkat ediyorum. Yani beni etkileyen, annemi etkileyen, Ahmet'i, Osman'ı, Fatma'yı etkileyen bir şiir, bir olay bütün müminlere etkileyen.

acı senin heybetin. Hasret senin aşkındı, Bilal'im ağlamadın. Siyah tenin gül kokardı, kara gözler nur saçardı. Acılar Hakk'a ulaştı, ağlamadın.

Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Yedi şey gelip çatmadan hayırlı ameller yapmaya bakın. Yoksa siz iyi ameller işlemek için her şeyi unutturan fakirliği mi, azdıran zenginliği mi, insanın aklını ve bedenini bozan hastalığı mı, bunaklaştıran ihtiyarlığı mı, ansızın ve süratli gelen ölümü mü, yoksa beklenen şeylerin en kötüsü Deccali mi, yoksa bunların hepsinden çok daha zor ve acı olan kıyameti mi bekliyorsunuz da hala hayırlı ameller yapmıyorsunuz?"

Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Ebu Sabit, Ebu Said ve Ebu Velid künyeleriyle tanınan Bedir mücahitlerinden Sehl İbni Huneyf'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bütün kalbiyle, samimiyetle şehit olmayı isteyen kişi, yatağında ölse bile Allah onu şehitler mertebesine ulaştırır.

0: Allah-u Teala proje istiyor. Ya ben size yardım edeceğim. Tamam, bunda sorun yok. Yapacağınız şeyi bir görüşelim. Bir, tüm ülke genelinde hakkını vere vere namaz kılacağız. Birinci iş, namaz kılmak. Bu iş namazsız olmaz. Namazı olmayana, kesinlikle Allah'a, bedenen de tapmayana Allah yardım etmez. Kafanda Allah'a tapıyorsun. Rabbimsin, mabudumsun. Ben de senin abidinim, kulunum. Sorun yok. Ama bedenin tapmıyor beyim. Bedenin tapmıyor Allah'a. Bedenin Allah'ını dikilmiyor, bükülmüyor, yıkılmıyor, kıvrılmıyor. Tesbihi yok, tekbiri yok. Ya Rabbi diye iki büklüm edeple, nezaketle, huşuyla, alçak gönülle dua yok. Sizin bana duanız olmazsa, sizin yaradan Allah'a bir yalvarınız, duanız, iban olmazsa ne yararsın ya?
1: Ebu Kerime Miktat İbni Ma'di Kerip'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir kimse din kardeşini Allah rızası için severse, sevdiğini ona haber verip bildirsin.

Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle.

Miktat'tan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kıyamet günü güneş insanlara bir mil mesafe kalıncaya kadar yaklaştırılır. Hadisi Miktat'tan rivayet eden Süleym İbni Amir, Allah'a yemin ederim ki Rasulullah mil ile yeryüzündeki mesafe ölçüsünü mü yoksa göze sürme çekmek için kullanılan mili mi kastetti bilmiyorum demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar işledikleri kötü amelleri kadar tere batarlar. Onlardan bir kısmı topuklarına, bir kısmı dizlerine, bir kısmı bellerinin hizasına kadar, bir kısmı da ağızları hizasına kadar ter içinde kalırlar. Rasulullah bunu söylerken eliyle ağzına işaret etti.

peygamber duasında geçer adın. Ey Allah'ım, o senin kılıçlarından bir kılıçtır. Ona yardım et. Kaç yiğide nasip etti böyle bir duayı Allah. Dünyalara bedel bir ünvanın var. Seyfullah. Ebu Bekir'in şahitliği duyulur hala çöl semalarında. Analar Halid gibisini doğurmaktan acizdir. Ve bütün cenk meydanları buna şahittir. Bizans titrer heybetinden. İran diz çöker mecbur. Anadolu'ya İslam seninle yol bulur. Kaç zafer tattı bu ordu senin vesilenle. Mekke'de Uzza putunu yıkan senin bileklerindir. Sen ki cenk meydanında yürümeyi öğrenen, sen ki kaç küheylana koşmayı öğreten, sen ki zaferden başka kelime bilmeyen muzaffer kumandansın. Kaç kılıç kırıldı ellerinde bilinmez, kaç mızrak boyun büktü zırhında bir ömür, kaç savaşçıyı yolundan döndürdü bakışların. İşte bak, alnında her harbin izi var, hayalinde bir ömür cihat denizi var. Zekan ile nice orduyu dağıttın, dosta zafer türküsü düşmana ağıttın. Rüzgar mı koştu peşinden, sen mi estin öyle keskin? Kendini korumadın sarığını koruduğun kadar, çünkü o sarıkta Efendimizin mübarek saçı var. Ve bir gün bir emir geldi. İnsanlar zaferleri senden biliyor ey Halid. Büktün boynunu. Seninle birlikte büktü boynunu Küheylan. Büktü boynunu sadık dostun, kılıcın. İtaat ettin, yürüdün. Ama şimdi gözlerinde bu yaşlar. Söyle ey kumandan, ölüm korkusundan mı?

Ben Halit. Kaç harp meydanında kovaladım şehadeti. Bak işte şu ihtiyar bedenimde. Kılıç değmedik, ok saplanmadık, mızrak dokunmadık, hiçbir yer kalmadı. Kaç dostumu uğurladım en büyük payeyle. Kaç cengaver yürüdü şehadet iklimine. Yanı başımda düştü kaç kahraman Allah deyip. Ama bana bir kez gülümsemedi Azrail. Ey Halit, hadi kalk gidiyoruz demedi şehadete. Ben son deminde ömrümün buna ağlıyorum işte. Aşık olduğum cihad ile toprağa düşmek varken bir döşeye uzanmış ölümü bekliyorum. Ağlıyorum ey dostum, ben buna ağlıyorum. Şimdi benden geriye bir kılıcım kalıyor ve bir de atım. Mezarımı işte bu kılıçla kazın. Kahramanlar hoşlanır çünkü kılıç sesinden ve atımı cihada aşık bir yiğide verin. Ey Halit, geriye bıraktığın atını hala yiğitler koşturuyor bilesin. Senden sonra çöller aşıldı, denizler geçildi, sancak düşmedi yere bilesin. Hala ufuk ufuk dolaşıyor sesin. Sen sarığında sakladın sevgilinin saçını, mukaddes emanet bildin. Şimdi yüreklerde yer açıldı o mukaddes emanete. Ve hala hiçbir yiğit yatakta beklemiyor ölümü. Ve hala hiçbir yiğit dönmek için gitmiyor gurbete. Şimdi yüreklerde yer açıldı o mukaddes emanete. Ve bugün hiçbir yiğit dönmek için gitmiyor

0: yaptıklarımı hayra eriştir. İyilerle andır beni. Ya Mucib, ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır.
1: Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana Kur'an oku buyurdu. Ben, ey Allah'ın Resulü, Kur'an sana indirilmişken, ben mi sana Kur'an okuyacağım dedim. O da, ben Kur'an'ı başkalarından dinlemeyi severim buyurması üzerine Nisa suresini okumaya başladım. Öyleyse hesap günü her topluluk içinden şahitler getireceğimiz ve seni de onlara şahit tutacağımız zaman 4 Nisa 41 anlamındaki ayete geldiğimde şimdilik bu kadar okuman yeter buyurdu. Bir de baktım gözlerinden yaşlar akıyordu.

Bakın, hayatınızın en verimli günlerine geldiniz. 50'yi devirdiniz, 60'ı devirdiniz. Bakın artık yani sesiniz olgunlaştı, hareketiniz lokum gibi oldunuz. Bu döneminizi daha güzel kullanın ne olur. Hanımlar siz de öyle. Siz de öyle. Bakın olgun bir hanımefendi oldunuz. Yavaş yavaş sevdiklerinizi cennete veyahut da ahirete gönderince, ahiretin olumsuz tarafını söylemek istemiyorum. Onların ölümünden bir duygusallık sizi yakaladı. Ölüme daha çok inanmaya başladınız. Hesaba daha çok inanmaya başladınız. Sözünüzü acaba gıybet mi olur? Acaba gönlümü kırarım diye select etmeye, kalburun eleğini daha sık tutmaya çalıştınız. Hepiniz Allah'tan korkmaya, bir daha çağırıyorum ya. Ben de korkuma, korku dozumu, takva dozumu, utanma dozumu, haya dozumu ben de artırayım. Onlar da siz de artırın ya, yeter artık ya. Hayat bitiyor. Hayat bitiyor.

Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah yaratma işini bitirdiğinde akrabalık ve kardeşlik bağı Allah'ın huzurunda durarak bu duruş akrabalık ve kardeşlik alakasını kesenden sana sığınma duruşudur dedi. Allah da pekâlâ, seni koruyup gözeteni gözetmeme, seninle ilgisini kesenden münasebeti kesmeme razı olur musun diye sordu. Kardeşlik ve akrabalık bağı evet razıyım dedi. Bunun üzerine Allah sana bu hak verilmiştir buyurdu. Bunları anlattıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem isterseniz bu gerçeği doğrulayan şu ayeti okuyunuz buyurdu. Demek siz iş başına gelecek olursanız yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık bağlarını parçalayacak mısınız? Onlar öyle kimselerdir ki Allah onları lanetlemiş, kulaklarını sağır, gözlerini kör etmiştir. 47 Muhammed 22-23. Buhari'nin başka bir rivayeti ise şöyledir: Ey akrabalık bağı! Seni gözeteni gözetirim. Seninle ilgiyi kesenden ben de ilgiyi keserim.

Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni.

Salim İbni Abdullah İbni Ömer, babası Abdullah İbni Ömer'den, o da Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, bildirdiğine göre Ömer, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arada sırada bana gazilik bahşişi verirdi. Ben de kendisine bunu benden daha fakir, ihtiyaç içinde olan birine verseniz derdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buna cevaben, ganimet malından sana bir şey gelirse onu al. Göz dikmediğin ve istekli olmadığın halde sana gelen böylesi malı al. Kendine mal et. Sonra istersen onu ye, istersen başkalarına tasadduk et. Fakat sana gelmeyen malın peşine de takılma. Hadisin ravilerinden olan Salim, babası Abdullah hakkında şöyle der. O, kimseden bir şey istemez, kendisine verileni de geri çevirmezdi.

acı senin heybetin. Hasret senin aşkındı, Bilal'im ağlamadın. Siyah tenin gül kokardı, kara gözler nur saçardı. Acılar Hakk'a ulaştı, ağlamadın.

Sevmekte acayip bir lezzet var. Yüksek dozda. O lezzet bir yerde tehlikeye dönüyor. Sevmekteki lezzet o kadar şiddetli ki ölümün acısını bile unutturur. Ne demek bu? Sevdiği uğruna bir sürü hayatını veren yok mu? Ölümün acısını unutturmuş var. Ama ahiretin hakikatini unutturamaz. Orayla karşılaşacağız. Madem sonsuzlukla karşılaşacağız, bu hayatı hayatı verenin uğruna sarf etmemiz lazım. Gül yurdu.

Ebu Katade Haris İbni Rib'i'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının arasında kalkarak onlara Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin amellerin üstünü olduğundan bahsetti. Bunun üzerine bir kimse ayağa kalkıp, "Ya Resulallah, eğer ben Allah yolunda öldürülürsem, bu şehitlik benim günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersiniz?" diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, kaçmayıp sabrederek, karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek, Allah yolunda öldürülürsen, günahlarına kefaret olur." buyurdu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Nasıl demiştin?" diye sordu. Adam, "Eğer ben Allah yolunda şehit olursam, bu benim günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersiniz?" demiştim, dedi. Peygamberimiz de, "Evet, sen kaçmadan, sabrederek, ecrini sadece Allah'tan bekleyerek, Allah yolunda öldürülürsen, borçlarından başka bütün günahlarına kefaret olur. Bunu bana Cibril söyledi." buyurdu.

0: sensen.
1: Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle.
2: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke Efendi.

Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Suffe ashabından 70 kişiyi gördüm ki, onlardan hiçbirinin üzerinde örtünecek bir şeyleri yoktu. Ya sadece üst tarafı örten bir gömlek veya alt tarafı örtecek eteklik giymişler. Bu elbise parçalarını boyunlarına bağlarlardı da, bu giysilerden kimisi baldırlarının yarısına, kimisi de topuklarına kadar erişebilirdi. Avret yerleri görünmemesi için uçlarını elleriyle topluyorlardı.

0: İnsanın beşer elinin değdiği her şey eskimeye mahkumdur. Kur'an-ı Azimüşşan'ın böyle mucizevi yönü bundan kaynaklı. Neden mesela Avrupa'da ateistlik, işte Amerika'da, Avrupa'da gençler ateizme doğru gidiyor. Şimdi günümüzde şey deniliyor, işte Türkiye'de de ateizme, deizme gidiyor filan. O Kur'an'la gençlerin bağ kesildiğinden kaynaklı. Hı hı. Kur'an-ı Kerim okuyan bir insanın yani ateist ya da deist olması mümkün değil, söz konusu evet. değil. Çünkü mucizevi bir kitap. Beşer eli değmediği için eskimiyor. Yani İncil'i okursanız artık komediye döner. Neden? Hmm. Çünkü bugün en vizyon, işte bütün Oscar ödüllerini alan bir filmi 10 yıl sonra izle, komik gelmeye başlar. Çünkü teknoloji ilerledi, efektler bilmem.
1: Yasemin, Yasemin. Yare açık yare, yare açmaya yare ne hacet? Feryadım duyulur aşikare, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, farelenmeye ne hacet? Ya basir, ya basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerimi.

Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir adam, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, ben açım, dedi. Allah'ın Resulü, hanımlarından birine haber gönderip, yiyecek göndermesini istedi. O da, seni peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, evde sudan başka bir şey yok, dedi. Sonra diğer bir hanımına haber gönderdi. O da aynı cevabı verdi. Nihayet tüm hanımları aynı cevabı verince, bu gece bu adamı kim misafir edecektir, buyurdu. Ensardan biri, ya Resulallah, ben misafir ederim, dedi. Onu evine götürdü ve karısına, peygamberin misafirine yemek hazırla, dedi. Başka bir rivayette, evde yiyecek bir şeyler var mı, diye sordu. Hanımı, hayır, sadece çocukların yiyeceği kadar bir şey var, dedi. Ensari, öyleyse çocukları bir şeylerle avut. Sofraya gelmek isterlerse onları uyut. Misafirimiz içeri girince lambayı söndür. Ona kendimiz de yiyormuş gibi gösterelim, dedi. Sofraya oturdular. Misafir karnını doyurdu. Onlar da aç yattılar. Sabahleyin o sahabi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Onu gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu gece yaptıklarınızdan dolayı Allah sizden razı oldu.''

0: Muaz İbni Cebel'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Muaz'ın elini tutmuş ve şöyle buyurmuştur. Ey Muaz! Allah'a yemin ederim ki, ben seni gerçekten seviyorum. Sonra sana şunu gerçekten tavsiye ederim. Her namazın sonunda şöyle demeyi terk etme.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et.

Ya Habir, ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil.

0: ve sellim.
1: Kerime de Allah buyuruyor ki mealen, onlar eğlenceye daldıkları bir anda yakalayacağım onu. Hani şimdi dini imanı köşeye kenara ittik ya, seccadeyi duvarın dibine attık ya, tesbih arıyor, dört odayı birden arıyor. Ama televizyonu mutfağa da koyuyor, banyoya da koyuyor, oturma odasına da koyuyor. Koyun bakalım. Müslüman dini programları atın kenara bakalım. Aman şimdi kafamızı ütüleyecek diyor. Allah bunları Kur'an'da söylüyor. Bize de diyor ki bunları da söyleyin. Hep canım cicim geçiştirmeyin. Kıyameti, mahşeri, ahireti unutursa insan, her insanın başına asker dikseniz yine dünyada huzuru sağlayamazsınız.
2: Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim haksız yere başkasının bir karış yerine tecavüz edip oraya sahip olursa, o yerin yedi katı da halka gibi o kimsenin boynuna geçirilir.

0: Hem fazlı kerem, hem koruyan Zülcelali vel ikram.
1: Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni, kulluğunla şereflendir beni, katında rütbelendir beni, iyiler arasında an beni, yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana, izzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni.
2: Cabir'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında şehit düşenleri ikişer ikişer defnetmişti. Defnederken hangisi daha çok Kur'an biliyor diye sorar, fazla bileni kıbleye doğru öne kordu.

doğduğunda yetimdin. Baba şefkati görmedi. Çocuklar sarılırken babalarına gözümün nuru ne hissettin? Allah sahiplendi seni, bırakmadı kimseye. Çocuklar taşlarken bile Taif'te avuçlarını açtın, dua ettin Rabbine. Gözümün nuru, gözlerim buğulanırken ne hissettin? Ümmetin için aşkla yanarken, şefkatinle aleme bakarken.

Abdullah İbni Amr İbni As, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelerek Allah'tan sevabını umarak hicret ve cihad etmek üzere sana biat ediyorum. Yani siyasi otoriteni kabul edip elini tutuyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ana ve babandan hayatta kalan var mı diye sordu. Adam her ikisi de sağdır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'tan ecir ve sevap kazanmak mı istiyorsun diye sordu. Adam evet deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne ve babana dön. Onlara iyi bak buyurdu. Buhari ve Müslim'in başka bir rivayeti şöyledir. Bir adam Resulullah'a gelip cihad için izin istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anan baban sağ mı diye sordu. Adam evet deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne ve babana dön. Onlara iyi davran buyurdu.

Bir bilse insan. Ah, bir bilse. Başa gelen her şey güzeldir. Çünkü başa gelen haktandır. Haktan gelen de imtihanı acı da olsa, tatlı da olsa bir lütuf gizlidir. Oysa kul zanneder ki didinince, direnince, zorlayınca olur. Zorlayınca olmaz Salik, nasipse olur.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efem.
1: Ya Ehad, ya Ehad. Varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetin. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet. Doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç. Her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma.